0: Çurayla bosak yapma den diyoruz dağ. Lupita bosak yapma den diyoruz dağ. Taizme bosak yapma den diyoruz dağ. Evelyn Botei bosak dağ. Shanti bosak dağ. Tiny button besato.
1: Come on, dance for the Lord.
0: They say they can't do the gummy cane, but I didn't do so in Ochi.